Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı. İkiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

0: hayırlısın ya.
1: Metin'in evine de gelmişim ayol. Metin'in evi görmesine de geldim. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy beni de öldürün.

yüreğimde yara sesi. Bir bıyık niye uzar kıyametteyken sen? Ayna sırrını döker mi yüzünden, unutulmaktan? Hani öz yüzüne bakamazsın ya, hani suyu kirletir ya ellerin, ki o eller devrim ateşi taşırdı, yüzü gülsün diye ayazdakilerin. Şimdi saklanacak yer ararlar. Bir el niye utanır kendinden hoca? Sadece birbirine tutunur karanlıkta usulca. Ah, elleri salhaneye sokmamalı, susuz ellere denizi göstermemeli. Ne yapacağını bilmez şaşkınlarım, tutar bir su sızıntısına kanar da deryadan olur. Ama ne bilsin bunu yağmurla beslenen nilüferler? Eller mi suçlu de hoca, açlık mı susuzluk mu? Açlık çarık yedirir derdi de masal amcam, bir türlü anlamazdım. Bir el niye bilmez ölçüsünü, panikler saf sevda karşısında, hata sinsice bekler kapısında. Niye büyüdükçe kirlenir çocukların elleri? Peki bilir misin ellerdeki o kahredici kederi? Neden bunca kolay kundaklanır köy evlerine benzer yürekleri? Büyümese daha mı iyi olur köy çocukları? Köyünde kalsa, kirletmese kentleri, kentlileri. De hoca, daha mı iyi olur? Kirli çocukları beslemeyip asıp kurtulsak. Ah de hoca, köy düğünü yürekli, kına bakışlı. Bir yürek neden öldürür kendini yetmeyince kendine? Bir bakış neden uzar tırnak tırnak? Neden her günah ille de bir el arar? Peki eller neden mezar kazar? Omzum ortasında iğneli fıçı, çengelli sorularla tetiklenen. Bir yürek neden yanıtlayamaz mantıklı soruları? İflasını verir mantık maliyesine, kendini fesheder. Kaybettiği kanla sarar yine yarasını. Olur olmaza ilikler yakasını, öylece köylü durur zulmün önünde, sökülür diş diş. Sustuğunu unutturmak sayar ahmakça. Ellerim günah rengi hoca, tütün basıyorum yangınıma, acı acı yansın, külden beter olsun. Bir el niye imdat ister batarken günah batağında? Ellerimde havar sesleri. Bırak boğulsun ellerim kendi çığlığında. Bir el ne ister hoca, başka ne? Çatısı niye çöker bir yüreğin? Kan ağlar göçünce kırlangıçları. Bırak yıkılsın başına dünyası. Yıkasın ölüsünü kendi kanında, ne çıkar? Tabutunu öz ırmağı götürsün, kim bakar? Bir yürek kaza sonucu nasıl ölür? Ölürse iyi kime ölür? Yolun, havanın hesabı sorulmaz mı? Oh, öldü de kurtulduk mu olur? Ah hoca, yüreği mahkeme salonu, aklı kürsü, adil olduğunu bildiğim yargıtaysız merci. Kestiğin boynumdan kan akmaz, bilesin. De, bir yürek niye yargılatır kendini bir başka yüreğe? Neden öyleyse bir yürek kendine ağır, kendi ipinde sallanır ve böylesine birbirine sağır? Asma yaprağı gibi titremesi, asılacağını bilmesinden mi? Yoksa asma dalı gibi birbirine sarılmasını bilmemesinden mi? Nasıl küfür gibi durur göğsün elinde bir yürek? Deha, her şeyi bilen şahrut, deha.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevgi. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamak. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine.

sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

Sensin dağlar ceylanı, kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı. Kara kaşın gözlerin, budur aşkın fermanı.

Beline heyran şeker, lebine doymam vay benim maralım. Kuş diline kurban ince, beline heyran şeker,

0: hayranın olayım. Kara kız hayranın olayım.
1: Ayda yılda bir değil.
0: Her gün, her gün ama her gün.
1: Ayla!

Ela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam. Garip

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Herkese merhabalar, iz bırakanlar başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Musa Eroğlu'yla başladım, Turnaların Göçü adlı çalışmayla. Evet, mikrofonumu açtım efendim. Türkülerin omuzuna yaslanmış bir cuma günden herkese çokça selamlar. Efendim, öncelikle şu mübarek günde bir dua ile başlayalım istedim. Böyle cumanız mübarek olsun. Allah kılınan namazları, edinen duaları kabul eylesin. Oruçlu olan herkesin niyeti, sabrı, duasını Rabbim makbul eylesin inşallah. İşte geçen haftanın yorgunluğu, içimizdeki kırgınlıklar bu cumanın huzuruyla dolsun. Bugün yine bu toprakların sesini taşıyacağız. Bazen bir alaylı omuz omuza, bazen bir uzun havayla içimizdeki en derin yere dokunacağız. Türkü sadece eski değildir, duadır, yakarıştır, sabırdır. Yani birliktir, aynı duaya amin diyebilmektir. Evet, Radyo Çağdaş 20 yıldır bu sesi yaşatıyor. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi, daha doğrusu Çağdaş Medya Grubu'nun gücüyle diyelim. Gazetemizle, kalemimizle, Çağdaş Sanat Akademimizle, üreten yüreğimizle, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Diyoruz ya hep, gazetemizle her zaman bu şehrin nabzını tutmaya, sanat akademimizde de gençlere yol açmaya devam ediyoruz. Biz burada sadece müzik çalıp geçmiyoruz bakın, bir değer de yaşatıyoruz. Efendim, sizler de bu değerin bir parçasısınız. Dualarınızı, selamlarınızı, istek türkülerinizi WhatsApp hattımızdan bizlere gönderebilirsiniz. 542-424-8950. Haydi bakalım, bu mübarek cuma gününde hem gönlümüz hem de soframız bereketli olsun inşallah. Radyo Çağdaş'ta türkülerle, halaylarla, yürekten yüreğe bir yolculuk başladı. Başladığım bu kıymetli eser ilk önce Musa Eroğlu Turnaların Göçü'ydü. Şimdi ise güzel bir Özlem Özdil çalışmasını sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Kan Çiçekleri diyecek.

Evet, Özlem Özdek Kan Çiçekleri yorumuyla bizlerle birlikteydi. Türk halk müziğinin en güçlü, hatta mihenk taşlarından biri diyebilirim sevgili Özlem Özdil. Okuduğu her deyiş, her türkü, her halay aslında yüreğimize dokunan, o sancılı yerlere merhem gibi gelen çok kıymetli bir ses. Kan Çiçekleri aslında Anadolu halk müziği repertuarında yalan sözleri anonim kabul edilen, farklı yorumcular tarafından da seslendirilmiş bir türküdür. Yani adı da aslında bir metafor taşıyor. Kan ve çiçek yan yana gelir. Biri acı, biri masumiyeti temsil eder. Tabii bu zıtlık aslında türkünün ana eksenidir. Aşk ile acı, sevda ile kayıp iç içe geçer.

0: Evet, türkünün sözleri aşkın yaktığı yüreği, böyle ayrılığın acıttığı yüreği de anlatıyor. Kan çiçekleri açtı bağımda ifadesi gerçekten sevdanın artık masum bir duygu olmaktan çıktığını da belirtiyor. Efendim, acı bağırarak değil de susarak da anlatılabilir. Ses her zaman berraktır ama altında bir kırılganlık mutlaka vardır.
1: Bölük bölük olmuş olmuş çaylar dereler. Hiçbiri denize.
0: Bu türkü sevda anlatmıyor. Sevdanın ardından kalan izleri anlatıyor. Bakın çiçekler açıyor, rengi kırmızıdır, evet doğru ama güzelliğinde bir bedeli vardır ya. Ve bazen insan en büyük acısını en sakin sesle de dile getirebiliyor maalesef ki. Evet efendim, şimdi ise bir Cem Erdoğuz'la Hüseyin Tuğra'nın güzel bir buluşmasını sizlerle buluşturmak isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.

Evet, bu eser aslında bir aşk hikayesi değil. Bir zamana ait dili, bir gencin göçmen duygusunu, ayrılığın usul usul içimize akışını da anlatıyor. Naif ve kırılgan bir ses dokunduğunda da ağlatın başındayım, bizi suskunluğunda kendine ait bir melodi olduğunu da hatırlattı gerçekten. Ve çok yakışmış ikisinin işbirliği. Gerçekten Hüseyin Turan ve Cem Erdoğuz ileri müthiş güzel olmuş. Bunu da sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Ferhat Üngür, Zülfü Kahküller'in Amber Misali. Şöyle baştan almak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız. Hepinize keyifli dinlemeler.

Hadi Gel Yarim türküsü de bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise Ali Aydar Güçlü Muzur'un Dağlarında adlı çalışmayı sizlerle buluşturalım. Mesajımız geliyor. Birazdan hepsini okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Böyle düşünsenize, bir dağ, bir taşa bile o güzelliği anlatabilmek, ona benzetmek, ona eşdeğer tutmak ne kadar kıymetli. Aşk herkesin gözünde bambaşka. Hepinize keyifli dinlemeler olsun.

diyorum ya, aşk böyle herkesin bakış açısında farklı olan bir duygu. Hakikaten ne şiirlere sığmış, ne türkülere sığmış, ne şarkılara, ne tiyatrolara, ne operalara. Hani aşkın dili, aşkın sanatı çok başka gerçekten. Herkes kendi duygusuyla, herkes kendi yorumuyla anlatmaya çalışıyorken işte ortaya çok çeşitlilik bir sanat güzelliği çıkıyor. Rengarenk bir gökkuşağı gibiyiz. İşte o aşkı bir de dost nazarı olarak kabul edelim. Ender Balkır ve Selçuk Balcı yorumu. İşte iki farklı kültürün buluşması ortaya muazzam bir şey çıkarttı. Hadi hep birlikte dinleyelim, kulak verelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Sizler de duygu düşüncelerinizi, o yüreğinizde yaşattığınız aşkınızı bizlerle isimsiz olarak da paylaşmak isterseniz buralardayız.

Aşk insanın kendi sınırlarını unuttuğu tek duygu belki de. Ne tam akıl işi, ne de tam yürek işi. Tamamen cesaret. Pardon, ne tamamen cesaret ne de tamamen korku aslında. En doğru tanım bu. Aşk bazen bir şehre sığar, bazen bir Türkiye, bazen romanlarda yıllarca susar. Opera olur, aykırır, tiyatro olur, sahnede yanar ama yine de tanımı yapılmaz. Aşk tarif değil, tecrübedir sevgili dinleyenler. Her dilde vardır ama hiçbir dil onu tam olarak anlatamaz. Herkes yaşadığı anı aşk zanneder. Herkesinki bir başka renktir. Kimi için beklemek, kimi için vazgeçmek, kimi içinse sadece uzaktan sevmek. Belki de aşk ben demeyi bırakıp biz diye bildiğin andır. Bilemiyorsun tabii ki ama hiç sahip olamayacağını bile bile içinde de yaşatmaktır. Bak şöyle mesajlar geliyor. Diyor ki sana hiç söyleyemedim ama her sabah ilk mesajına uyanmak için uyanmadığım geceler oldu. Wow, çok derin bir mesaj bu. Her sabah ilk mesajına uyanmak için uyumadığım geceler oldu. Selamlar Berna Hanım, lütfen ismimi okumayın. Ona sadece şunu söyleyin, seninle ilgili en zor şey seni kaybetmek değil. Çünkü ben seni hiç kazanamadım. Turan'la Elif yazmış, diyor ki ismimizi verebilirsiniz. Bir kahve içelim dedim, ben de içimden ömür boyu bir ömür geçirdim demiş. Yaprak yaprak dökül. Sen başkasıyla mutlu ol diye dua ederken bile içimden ben olayım dedim. Aşk cesaret ister derler ya, ben seni kaybetmemek için susmayı seçtim. Wow. Aşk işte, bakın, kimi itiraf, kimi için bir susuş, kimi için yani yarım kalmış bir cümle. Ama hepimizin içinde bir yerlerde sakladığı bir hikaye var. Bugün bir cesaret eder, belki birine yazarsınız ben seni seviyorum diye. Hadi bakalım, Oğuz Boran'dan Seni Çok Seviyorum adlı çalışma, şöyle baştan sona bir dinleyelim, sonrası buralardayız. Ulaşmak mı istersiniz? 542 424 8950 WhatsApp attı.

Evet efendim, Mazlum Çimen sözümüzü de Mazlum Çimen'e ait olan Başımın Belası adlı çalışma bizlerle beraberdi. Eğer bir gün aniden gitsem belki sebebi sensizliğe dayanamamış olmamdır. İki gün önce gördüm Berna abla. Adını telefonla kaydederken bile kalbim hızlandı. Sanki adım bile yasaklıydı. Demeyi çok isterdim ama diyemedim. Yüreğim diye kaydettim demiş. Ayaz bastı gönlüm. Bir de gizli aşklar var sevgili dinleyenler. Hani böyle muhabbetimizde taşıdığımız, kimsenin bilmediği, kimseye haykıramadan söylediğimiz, kendi kendimize bile itiraf edemediğimiz o aşklar var ya. Mesela şöyle bir mesaj var: ben seni sevdim ama sen bunu hiç bilmeyeceksin. Belki de aşkın en güzel hali bu. Yavaş yavaş alışalım geceye. Orhan Bey diyor ki, bir gün cesaretim olursa dönüp şunu diyeceğim: ben hayatımda en çok seni sevdim.

0: Başımın belası.
1: Yani bu itirafların her biri aslında aynı yere çıkmıyor mu sevgili dinleyenler? İnsan sevdiğini büyüyor, aynı zamanda kırgınlaşıyor. Aşk insanı hem güçlü hem de savunmasız yapan tek duygudur bakın. Seni seviyorum diyebilmek belki bir ömürlük cesaret istiyor. Belki de insanın en büyük aşkını en derin suskunluğuyla da yaşatabiliyor. Yani ben bakıyorum da yazdıklarınıza. Kimi beklemiş, kimi vazgeçmiş, kimi de içinde saklamış. Ama hepsinde ortak bir şey var, samimiyet. Aşk belki karşılık bulmayabilir ama gerçek olduğunu insan içinde iz bırakabiliyor programımın ismi gibi. O yüzden izler silinmez, sadece şekil değiştirir, türkülerle de yaşatılır. Bilemiyoruz, belki de aşk eksik ve cesur halimizdir, onu da bilemeyiz.
0: Şimdi şuradan çıkacağız.
1: Servet Kocakaya'nın yepyeni çıkarmış olduğu güzel bir eser var Leyla. Onu sizlere armağan etmek istiyorum müsaadenizle. Evet, Servet Kocakaya 2026 albümünün ilk seslendirmesi Leyla. Daha çıkacak, daha zamanı var bu albümün ama ilk parçası da bu çıkartmış. Bizlerle de buluşturdu sağ olsun. Şöyle bir dinleyelim keyifle. Buralardayız yine.

Evet, herkesin içinde bir Leyla vardır. Leyla'sı vardır. Ona ithafen de sözlerle buluşturmuş olduk. Evet, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri Tuncay Balcı bizlerle birlikte olacak. Zerre Kalmışız adlı çalışması. Evet, Mahmut Bey istemiş bizlerden bir Tuncay Balcı çalışması. Armağan edelim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız Mahmut Bey? Bu arada iyisinizdir inşallah. Şimdi herkes oruçla alakalı bir şeyler de yazıyor. İnanın ben de dün niyetliydim ama kafam o kadar yerinde değildi ki hiç. Yani ne ilk günden bahsettim, ne oruçlu olduğumuzdan. Evet, bir sendeledi bizi ama Rabbim tutmayı da nasip etti. Binlerce kez şükürler olsun. Evet, birkaç gün ilk bizi zorlar ama sonrası yine alıştıracaktır, hiç merak etmeyin. Allah tuttuğumuz bütün oruçları kabul eylesin inşallah.

0: Yek, dü, se, car.
1: Evet efendim, altın yüzüğüm kırıldı adlı çalışmayı da sizlerle buluşturdum. Şimdi ise güzel bir dağlarına dargınım türküsü bizlerle birlikte olsun. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilen, sözü müziği Dergün Efe'ye ait olan çok kıymetli bir türkü diyeyim. Hani bazı duygularımıza tanıklık eden türküler vardır. O türkülere sığınıp ağlarız da güleriz de. Hani dertlerimizi o türküye sıkıştırırız. İşte o türkülerden bir tanesi Dağlarına Dargınım. Umut Sülünoğlu tarafından seslendirilecek. Ben bu eseri güzel kıymetli kardeşim Belfin'e derman etmek isterim. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.
2: Sevgiyle dostluğum bu.

Dilek Hanım diyor ki, Berna Hanım, yeğenim yemek yemem hastalığına yakalandı. Sizlerin duasına ihtiyacım var. Canım çok sıkkın, nefes alıyorum. İyi yayınlar demiş. Evet, Dilek Hanım'ın bir mesajı var efendim. Sevgili Berna Hanım demiş. Yeğenim yemek yemem hastalığına yakalandı. Sizlerin duasına ihtiyacım var. Canım çok sıkkın, sizinle nefes alıyorum. İyi yayınlar. Öncelikle çok geçmiş olsun Dilek Hanım. Allah şifasını versin inşallah. Hani bizimle birlikte nefes almanız ayrıca beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman buradayız. Unutmayın lütfen. Çalan bütün eserleri ben Dilek Hanımcığıma armağan etmek istiyorum.

0: Baş yastığı
1: bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Çok kıymetli bir halk müziği türküsüdür bu. Özellikle Orta Anadolu ve Kırşehir havası içinde değerlendirilen eserlerden bir tanesiydi. Cengiz Özkan yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, erken başlayan bir özlemin türküsü. Bu gün hani akşama doğru giderken insan içine düşen bir hasret olur ya. İşte Cengiz Özkan'ın yorumu da aşk yüksek sesle söylenmiyor maalesef. Sessizce omuzlarına koyuyor. Düşünsenize ay doğuyor, gece başlıyor. İnsan içinde sakladığı duyguyla baş başa kalıyor. Aşk kavuşmaktan çok beklemektir. Bazen doğa hiç batmayacakmış gibi içimizde de taşıyoruz. Evet, Deniz Türkan, bu nasıl güzel sevdaymış adlı çalışmayı buluşturalım efendim sizlerle. Saatler 14.31, yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Merhabalar Ömer Bey, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye Park Bahçeler'de çalışan tüm kardeşlerimize, büyüklerimize selamlar olsun. O kıymetli vakitlerini ayırıp bizleri dinledikleri için de çok teşekkür ediyorum. Her birinize armağan ediyorum. Selamlar size de.

Vallahi o kadar güzel bir türküdür ki bu. Sözümüz Yasan Dur'a ait güzel bir Argvan Malatya civarına ait bir türkü. Aşkın gücünü, içsel dağılışını, insanın iç dünyasında böyle öğünleşmiş halini anlatan klasik bir halk edebiyatı motifi içinde de yer alıyor. Bu türkü dinlenirken inanın o kadar güzel böyle sakinliğini koruyor ki insan. Evet, bu türkü aşk hakkında konuşulurken en çok susulan kelimeleri söyleyecek başka bir bulamayan yüreklerin ifadesi. Deniz Türkan'ın sakin ama derin yorumuyla bizlerle birlikteydi. Evet, meleğim ulaşmış canım melek, sevgili arkadaşım benden Şilane adlı

buruklaşıyor diyebilirim. Hadi hep birlikte bir dinleyelim sevgili meleğime, derman edelim tüm radyo çağdaş dinleyicilerine de. Sonrası yine buralardayız.

Gerçekten Kürtçe müziği özgün böyle ritmik melodilerle bir arada buluşturan sevgili raperin bizlerle birlikteydi. Elçeden Gitme adlı çalışmayı da buluşturalım efendim sizlere. Hatta şöyle yapalım, müsaade ederseniz bundan sonra bir parçası daha var Kürtçe bir eser. Onu da sizlerle buluşturmak istiyorum. Meleğim iyi geldi mi? Ay nasıl güzel, sağ ol demiş. İşte bazı eserler içimizde ayna gibi oluyor. Çok da güzel oluyor. Hadi hep birlikte bir kulak verelim bu kıymetli söze. Sonrası yine buralardayız.

Naif sesli sanatçımız sevgili Hece bizlerle birlikteydi. Bakın Hece'nin bu eserini de çok seviyorum. Şöyle bir nakaratını dinleyelim. Sonrası yavaş yavaş kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de sözlerimizi türkülerle bağladık. Kimi zaman bir aşkın içine girdik, kimi zaman bir ayrılığın sessizliğine. Her ezgi biraz da içimize yaklaştı, her dizi biraz daha bize anlattı. Evet, sizlerden gelen mesajları burada çok fazla yansıtmıyorum. Aramızda kalsın diyorsunuz, öyle de özelden de konuşuyoruz. Çünkü bazı duygular, bazı dertler gerçekten dile gelmeyecek kadar özel olabiliyor. Evet, Radyo Çağdaş'ta bir programın daha sonuna geldik ama biliyorum ki türküler bitmeyecek. Onlar sonra bir sonraki buluşuncaya dek böyle içimizde çalmaya devam edecek. Bakın, türkü sustuğunda bile hafıza konuşur, unutmayın. Çağdaş Medya Grubu gücüyle, Çağdaş Kocaeli gazetesiyle kalemi, yani sanat akademisiyle de üreten ruhuyla kültürümüze sahip çıkmaya devam ediyoruz. Siz dinledikçe, yazdıkça, ses verdikçe bu mikrofon daha anlamlı oluyor. Bendeniz Berna Uytun'un, kalbinize iyi bakın, aşkla, umutla, birazcık da türküyle kalın. Nasip olursa pazartesi günü aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Hafta sonunuz çok güzel geçsin insanlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Hepinizi çok ama çok seviyorum, iyi ki varsınız. Kaç Erdem Neden Gülüm eseri bizlerle birlikte olsun. Sizleri hepinize armağan ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.

0: Berna'yla iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

nasıl biter bilmiyorum hayatımız. Müebbet bir mahkumun firarıdır sevdamız. Aşkımız yarım kalsa da onurlu olsun davamız. Ağlama sevdiğim, ağlama yüreğim, ağlama meleğim, ağlama gül ki

insan olan gelir, nura çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarhı devran, böyle kurulmuştur bu çarhı devran, mansur olan gelir, dara çevrilir, mansur olan gelir.

Kar, pervaneler özün odlara yakar. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Serçe kande olsa aslına çeker. Serçe kande olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir güle çevrilir. Bülbül olan gelir güle.

Yatır hastadır, bir sultan abdalı. Yatır hastadır, elinde gülleri deste destedir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir. Ademoğlu bir acayip nesnedir, Ademoğlu bir acayip nesnedir, muhabbetli tatlı dile çevrilir.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Erimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun mu?
1: Olsun.

bilmem nelere gark olmadı zihnin ateşi için. Ferhat dağları delmedi mi Şirin'in aşkı için? Kusur ise her saniye her yerde seni anmak. Mecnun, az mı yemin etti Leyla'nın başı için?

Sesi yorgun, gözlerinden uykusuzluk seçilir. Görkeminin zerresinden ağrı dağ küçülür. Gecelerin kollarında leblerinin bal suyu aydan dökülürcesine kana kana içir.

yorulmaz yolcusuyum. Müptelası bu yolun. Ben zamanla boğuşayım, sen seveyle, sen salın. Kor alevler buz kesilir gördüklerinde beni. Bir sensizlik yakar, bir de hasret İstanbul'u.

pencereden baktığımda görüyorum. Senin yüzün incir yaprağında. Senin ürkekliğin duvar üstünde yürüyen bir kedinin kıvraklığında. Aynada dururken görüyorum. Kırmızı öpüşün sol yanağımda. Dişimi fırçalarken senin ağzın, serin suların berraklığında. Rakı devrilmiş masalarda yokluğun veya benden önce kalkıp gitmişliğin. Gece boyu dolandığım barlarda. Sarhoşlara tekrarladığım adın. Balıkçı kahvesinde, çorbacıda, kenarlarda. Dökülmek istemiyorum, hayır. Çingene çiçekçiler habire yaltaklandığında, bilmediğim soruların açtığı çukuru yalanlarla doldurmak istemiyorum.

Seni kaybettim galiba. İki taşın arasında kaldım. Bu benim hatam değildi. Seni ben çok geç tanıdım. Derin acılar bahçıvanı. Yüreğime ne ektin böyle? Aşk korkağını bağışlar mı? Söyle. Aramak ne kötü herkeste seni. Her yüzde bulup yanılmak seni. Ah, turuncu rüyalar güzeli. Hem kendini yok ettin, hem beni. Başka ne acıtabilir içimi? Yaşım 40'ı devirmişken, seni böyle patavatsızca sevmişken ve tam aynayı güneşe çevirmişken, başka ne? Seni vefasız aşklara bırakıyorum. Yüzümü kırılan bardaklarda ara. Düşünme ben ne olurum. Sanırım bir daha onarılmaz. İncinen gururum.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokul Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağım da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

Dağbaşı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağbaşı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen dönsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördür. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek, bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.

Bu ufukta bitiyor yüzüm ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak, üstünde ilkbahar bir entari, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzündeki o billur akşam kahvaltısı sürgülerken özümü, ne kadarını sustuk konuştuklarımızı.

Değişen ben değilim. Dönüşen Savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen Savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın. Sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte hepsi bu kadar.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin hey yulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

0: Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller şimdi dolanır kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzeli topyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır?
2: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce. Bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurum.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnız ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Bahis olmaz sevda koşularının, kısra olmaz, koşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez, kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık, ne olur gözümün yüreğimin feri. Ne olur yani dünyayı kazansam, ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça. Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün, olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma, olmaz lezzeti sen yokken sevginin, ta, ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm, ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki, unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler, Ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken, diz dövüle dövüle yar bulunsaydı, bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletmemeli.

Dün sahilde karşılaştık. Bir an gözüm ısırdı. Sonra birden tanıdım. Düşmemek için zor tuttum kendimi. Bacaklarım titredi. Bir ağaca yaslandım. Yırtılan bir mektup gibi sisli hatıraların gerisinden bakıyordu.

eski bir sevdanın durulmamış nehirleri çırpınarak yüreğime akıyordu. Hatırladığım bir sonbahar günüydü. Karşımızdaki yeni eve taşındılar. Bütün gün bakışıp duruyorduk. Gözleri sanki birer kurşundular. O zamanlar ben zıpkın gibi bir çocuktum. Liseye yeni başlamıştım. Onun saçlarını geriye savurup çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım. Ne zaman cama çıksam karşı balkonda ıtırlı bir çiçek gibi tütüyordu. Ne zaman buluşalım desem olmaz diyordu. Mektuplaşmak ona yetiyordu. Bir Temmuz akşamıydı, unutmam. Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı. Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm. İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştım. Sonraları çok konuştuk, gezdik. Bazen ağlaşıp bazen de gülüştük. Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk. Ulu orta öpüştük, herkesin diline düştük. Ailesi baş edemedi. Mersin'deki halasına gönderdi. Hiç arayıp sormadım. Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım. Dünyam değişmişti artık. Memleketin gidişatını hiç mi hiç beğenmiyordum. Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, durmadan şiir okuyup ajitasyon çekiyordum. Ah o gençlik rüzgarı. Ah. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım. Anarşik bir eylem sırasında seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım. Ameliyatın ardından yıllarca yattım içeride. Dosyam bir hayli kavarmıştı. Beni o nemli koğuşlarda vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı. İçeriden çıkınca onu sordum. Bir az subayla evlenip buradan gitmişti. Oysa kibrit havlusuyla koluma dağladığım ismi hala silinmemişti. Hayat devam ediyordu. İçkiye vurmuştum. Unutmayı deniyordum. Pencerenin önünde kuruyan bir çiçek gibi günden güne tükeniyordum. Anam çökmüştü artık. Ölmeden mürüvvet istiyordu. Bazen oturup dertleşirdik. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş. Ben de fazla uzatmadım. Evlendik. Geçmişe ait ne varsa mektuptu, resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız ne bileyim. Kör topal gidiyor işte. Ne var ki o hırçın saçları hep yüzüme savruluyor. Balkona her baktığımda pişmanlık bir eski yara gibi hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. Biliyorum
onunla olsaydım, böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum, bu sevdayı ben yıktım. Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle. Dün sahilde karşılaştık. Bir an boş bulundum. Sendeler gibi oldum. Öyle bir baktı ki ben o gözlerde bir ömrün bütün acılarını buldum. Bir şeyler söylemek ister gibiydi. Başını eğip gitti çocuklarının yanına. Nedendir bilmiyorum. Fakat girmek istemedi sanki kocasının koluna. Ardından koşup durduramadım. Ona soramadım. Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri ben artık değnekli bir topa oldum.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Ne gök yere indi, ne bulutlar taşıdı bizi. Sıcaktın alabildiğine. Ellerim yandı. Turnalar alıp götürmedi. Şarkılar söylemedi bize bülbüller. Sıcaktın alabildiğine yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince. Büyük olan sevdamızdı. Biz zaten çocuktuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz. Sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman. Böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardık. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdik. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız. Lakin dardı zaman, eskiyordu zaman. İster istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz. Aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden. Yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgın mısın biraz bana? O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum saçların savrulmasın rüzgar. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıklarımı? Senin olmadığın akşamlarda fersiz yanıyor sokak lambaları ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor, herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları, ayna olup yüzüme çarpıyor. Anladım, ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin. En bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım. Ben senden başkasını bilmem ki. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum.
Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun bende böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.

Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz benim. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeysin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçerimsin. Daha ne olacaksın? Gezil ibadetimsin.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendi. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralardan.

gibidir unutma. Bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde.

Umuda şiir düşürecektim bundan kelli ya. Martıları hafife almışım. Dostlar, şu martılar var ya şu martılar. Çığlıkları acı için yaratılmışlar. Ben böyle yanan, doğranan, çığlık duymadım Anadolu'da. Deniz küsküsündekileri martılara kargışlamış, inanın. Alamut saklısındakileri de bana. Yazgımız aynı martılarla. Göğsümü dövecek deniz kanatlı acılar. Gah haklayıp, gah kanımı mıhlayacak yine zulamda.

Bazen soğuk oluyor burası. Üşüme sırası bana gelince birer birer yakıyorum boş kelimeleri.